Aleyhisselam yani William'ın bu ben Yunanice'nin bu mi çok bu Musa'nın bu mi ve Batis